0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: Yes, I'm

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elenenizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sevgili dostum, bazen sadece ödleklerin kaçtığını düşünürüz. Ama bilge kadınlar ve erkekler bilir ki vakit varken kaçmak, geç kaldıktan sonra kaçmaya çalışmaktan iyidir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

Aklımız şeytanın savaş alanıdır. Şeytan bizimle zihnimizde savaş yapar. Aklımızın içerisinde savaşır, kutsal kitap bunu bedenle ruh arasındaki çatışma olarak adlandırır. Bu nedenle şeytan tarafından denenmesi sırasında İsa Mesih yapabileceği en akıllıca şeyin şeytanı en can alıcı yerinden vurmak olduğunu biliyordu. Şeytan Tanrı'nın sözünü duymaya dayanamayacaktı. Bu nedenle İsa Mesih Tanrı sözüyle yanıt verdi. Denenme geldiğinde yanıtımız bir kutsal kitap ayeti söylemek olmalıdır. Çünkü kutsal kitaptan bir ayet söylediğimizde bulunduğumuz duruma Tanrı'nın bakış açısını dahil etmiş oluruz. Günahı ortadan çıkarmış oluruz. O olaya Tanrı'nın yetkisini dahil edip Tanrı'nın düşünüş şekliyle düşünerek ve Tanrı'ya bize yardım edeceğine dair imanımızı ifade etmiş oluruz. Tanrı bu denenmeyle ilgili elini uzatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşim, denenmeler üzerinde zafer kazanmak istiyorsan, dergi, gazete, kitap okumak yetmez, Tanrı'nın sözünü yani kutsal kitabı da okuyup aklınızı bununla doldurmalısınız. Şeytana ve denenmeye karşı savunma cephaneliğinize eklemenizi tavsiye edeceğim ikinci şey ise şu: alçak gönüllülük ruhunu geliştirmek. Bununla demek istediğim şu: Tanrı'ya mutlak ve tam olarak bağlı olduğumuzun sürekli farkında olmamız. Şeytanın nereden saldıracağını bilemeyiz. Belki bir süre geçtikten sonra zayıf olduğunuz bir alanda çok güçlenebilirsiniz ve şeytanın size artık bu alanda saldırmayacağını düşünebilirsiniz. Dinleyin, sakın şeytanın zafer kazandığınız bir alanda sizi rahat bırakıp artık size saldırmayacağını düşünecek kadar gururlu olmayın. Koşulların nasıl olacağını ve şeytanın hiç ummadığınız bir yerden çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz.

0: Alçak gönüllü bir ruh şöyle der: Rabbim, hayatımın her anında tam ve mutlak olarak sana bağlıyım. Öyleyse alçak gönüllülük ruhu, benliğe dayalı gurur, kendi kendine yeterli olma ve kendine güvenin tam zıttıdır. Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın bizi alçak gönüllü olma konusunda uyardığını hatırlayacaksınız. 1. Petrus 5:6-9'da bakın ne yazılı: Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Şimdi dikkatle dinleyin. Eğer zafere giden yolda önemli bir rol oynamamışsam, Tanrı bana hiçbir zaman denenmeye direnmem gerektiğini söylemeyecektir. Denenmeye direnmek sadece Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Denenmeye direnmek her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğu anlamına gelir. Kişisel bir çaba göstermem gerekir. Yani kişisel bir emek söz konusudur. Kutsal kitap Efesliler 6:10-11'de şunlar yazılıdır: Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Bu, neler olduğundan habersiz öylece durmam anlamına gelmez. Aksine kişisel bir seçim yapmam gerektiği anlamına gelir. Kişisel olarak sorumluyum. Kişisel bir çaba ortaya koymalıyım. İşte bu nedenle suçu Tanrı'ya atamayız. Suçu şeytana da atamayız çünkü şeytanın beni bir şey yapmaya zorlamaya gücü yoktur. Ben bir şeyi yapıp yapmamayı kutsal ruhun gücünde seçerim. Sizde de, bende de Tanrı'nın doğaüstü gücü vardır. Maalesef 1. Yuhanna 4:4'ü biraz gelişi güzel okuyoruz. Bakın ayetlerde ne diyor? Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Bu sözler doğrudur ama iyi dinleyin. Her şeye gücü yeten Tanrı'ya, Baba, sana boyun eğiyorum, bu ayartıya İsa Mesih'in adında direniyorum demediğim sürece yeryüzündeki her gücü doğaüstü şekilde ve tam olarak alt etmeye gücü yeten, içimde yaşayan Tanrı hiçbir fark yaratmayacaktır. Kutsal ruhun sesine yanıt vermeyi seçmediğiniz ve ayartıya karşı dimdik durmadığınız sürece içinizdeki kutsal ruhun gücünün size hiçbir faydası olmayacaktır. Görmenizi arzuladığım nokta şu. 1. Korintliler 10:13'ü okuyorum. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Amin. Tanrı'nın rolü, denenmenin yoğunluğuna sınır koyarak bir çıkış yolu sağlamaktır. Ama çizgiyi aşıp aşmamaya karar verecek olan sizsiniz. Bu denenmenin sizi kötülüğe çekip çekmediğine karar verecek olan sizsiniz. Tanrı'nın bahşettiği armağanlarla arzuları alıp, Tanrı'nın belirlediği sınır çizgisini geçerek denenmeye karşılık verdiğimizde, işte bu şeytanın sunduğu çekicilik olur. Böyle yaptığımızda Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve denenmeye boyun eğmiş oluruz. Boyun eğmek zorunda değiliz. Boyun eğdiğimiz zaman aslında direnmeyi reddettiğimiz zamandır. Boşlayıp bir şey olmaz deriz ve bu durumu mantıklı bir noktaya yerleştiririz. Aklınızın şeytanın savaş alanı olduğunu unutmayın. Savaşın sürdüğü yer, sevgili dostlar, aklınızdır. Denenme, belki ellerinizle, bedeninizle, gözlerinizle, kulaklarınızla bir şey yapmanız ya da bir şey dinlemeniz olabilir. Paulus, Filipililer 2:5'te bu durumu şöyle ortaya koymuştur. Ayette şöyle diyor: Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Yani Mesih'in düşünüşü, olayları İsa Mesih'in gördüğü gibi görmektir. Paulus, 1. Korintliler 2:16'da sizin de benim de Mesih'in düşüncesine sahip olduğumuzu söylemektedir. Ayette şöyle diyor: Rab'bin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Şimdi bir de şöyle düşünün. Eğer imanlıysanız Mesih içinizde yaşıyordur. Ve kutsal ruhun gücüyle her zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterecektir. Denenmeye boyun eğmeyi Tanrı'nın üzerine atamayız. Çünkü kendimizi başarılı bir şekilde savunmak için aslında tüm kaynaklara sahibiz. Ancak nihai karar bize bırakılmıştır. Hatırlarsanız bu kararı şeytan sizin için veremez, Tanrı da vermeyecektir. O an denenmeye direnmeyi ya da boyun eğmeyi seçen biziz. Şunu unutmayın, şeytan onsuz yapamazsın, hadi yap dediğinde gördüğünüz gibi şeytan sizi beslemektedir. Tüm ricam şu noktayı kaçırmamanızdır. Çünkü ister olumlu ister olumsuz olsun denenmeyle karşılaştığımız durumlarda aklımızın nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Ancak bir an için durup şunu vurgulamak istiyorum. Kutsal kitap savunmamızı oluşturma aşamasında ayartıdan kaçmamız gerektiğini söyler. Peki ayartıdan nasıl kaçacağız? Belki ben Hristiyanların hiçbir şeyden kaçmaması gerektiğine inanıyorum diyebilirsiniz. Eğer böyle söylemekteyseniz kutsal kitabı okumanız gerekiyor. Çünkü Tanrı kutsal kitapta kaçmamız gereken bazı durumları sıralar. Kaçmak demek koşarak uzaklaşmak demektir. Tanrı bize bir çıkış yolu sağladığını söyler. Bu kaçış yolu aracılığıyla yürüyüp uzaklaşacağım bir şey olabileceği gibi aracılığıyla kaçacağım bir şey de olabilir. Birkaç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle 1. Korintliler 10, 12, 14. Onun için ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. Evet, bir şeyin ya da Tanrı'dan başka bir kişinin önünde eğilme ayartısından kaçın. Bu denenmeden kaçın sevgili dostlar. Bazı ayartıların akılda gerçekleştiğine katılıyorum. Bazı durumlar böyle. Ayartı bir tür sizin çevrenizde, sizinle ilgili belki çalıştığınız yerde, evinizde ya da bu tür bir şekilde gerçekleşmekte. Kısacası içinde bulunduğunuz ortamla bağlantılı. Tanrı bazı şeylerden kaçmamız, bazı şeylere ise direnmemiz gerektiğini söyler. Kaçma konusuyla ilgili olarak şimdi birkaç ayete bakalım. 1. Korintliler 10-14'te Tanrı'nın putperestlikten kaçmamızı söylediği yazılıdır. 1. Korintliler 6-17-20'ye bakalım. Ahlaksızlık konusuna değinen bu son kısmı unutmayın. Pavlus burada şöyle der: Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır. Ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Sevgili dostum, bazen yalnızca korkakların kaçtığını düşünürüz. Ama bilge adamlar ve bilge kadınlar en iyi şeyin bazen kaçmak olduğunu çok iyi bilir. En iyisi yürüyüp gitmektir. Yanlış anlaşılabilirsiniz, eleştirilebilirsiniz, zulüm görebilirsiniz. Arada hiçbir fark yok. Ama iş işten geçtikten sonra kaçmaktansa fırsat varken kaçmak en iyisidir. Paulus 1. Korintliler 6-18'de ahlaksızlıktan kaçın der. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Genç Timoteus'a iman hayatıyla ilgili yazan Paulus ona 2. Timoteus 2:22-23'te şöyle der: Gençlik arzularından kaç. temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Dahil olmaman gereken bazı şeyler var der kutsal kitapta. Şimdi size bunu açıklayayım. Oldukça yoğun bir şekilde denendiğiniz bir alan üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Tanrı sizi çevrenizden dolayı, zayıf alanlarınızı ve şu an hangi noktada olduğunuzu bildiğinizden dolayı belli bir durumda saklayacaktır. Eğer Tanrı size oradan ayrılmanız gerektiğini söylüyorsa, bir an önce oradan ayrılmak sizin yararınızadır. Siz, peki geçimimi sağlama konusunda ne yapacağım diyebilirsiniz. Ama unutmayın, size oradan ayrılmanız gerektiğini söyleyen Tanrı'nın gitmenizi istediği bir yer vardır. Yani oradan ayrılıyorsanız başka bir yere gidersiniz. Eğer Tanrı sizi şu anki özel ilişkinizle ilgili uyarıyorsa ve siz sadece arkadaşsanız ve bu ilişkinin daha ciddi bir ilişkiye dönüşmesini istemiyorsanız ve Tanrı'nın size bazı sinyaller gönderdiğini düşünüyorsanız, demek ki size bazı uyarılarda bulunmuş, oradan çık, bu ilişkiyi bitir, daha ileri gitme demiştir. Tanrı sizi sevgisinden ötürü uyarıyor. Çünkü Tanrı sizin görebileceğinizin de ilerisini görüyor ve bu ilişkiyi bitirmediğinizde gelmekte olan tehlikeyi biliyor. Tanrı'nın tüm uyarıları sevgisinden ötürüdür sevgili dostlar. Tanrı'nın tüm uyarıları hayatımızın bir harabeye dönüşmemesi içindir. Bazı şeyler vardır ki bunlardan sadece kaçmalıyız. Oradan çıkmalıyız ve bunlardan uzaklaşmalıyız. Kaç kişiden o an arkamı dönüp gitme şansım vardı, hayır diyebileceğim bir saniye vardı ama demedim, şimdi ise çok geç dediğini işittiniz. Sevgili dostum, bazı kararlar vardır ki bunu değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz ama değiştiremezsiniz. Evet, durumları yeniden düzenleyebilirsiniz ama etkileri ve sonuçları şimdiden oradadır. Eğer çocuklarımıza öğretmemiz gereken bir şey varsa o da şudur. Kutsal Ruh'tan bir uyarı aldığınızda onun sözünü dinleyin. Tanrı'nın ruhunun yüreğime nasıl konuştuğunu tarif edebilir miyim? Bilemiyorum. Ancak Tanrı beni bir konuda uyarmak istediğinde onu dinlememin iyi olacağını biliyorum. Bazı zamanlar uyarılara kulak verdim, bazı zamanlar vermedim. Ve onu dinlemediğim her zaman bedelini ödedim. Sevgili dostum, Tanrı'nın ruhunun gönderdiği mesajları duymazdan gelemezsiniz. Ne tür bir mesajdan bahsediyorsun diyebilirsiniz şimdi. Bunu açıklayabilmemin tek yolu ruhunuzda bunu bir şekilde hissetmenizdir. Tanrı gelip sizi sarsarak senin dikkatini çekmeye çalışıyorum demez. Dostlar, Tanrı bu şekilde işlemez. Ne yapar biliyor musunuz? Sevecen bir şekilde uyarır. Bilge insanlar bunun Tanrı'dan bir mesaj, Tanrı'dan bir uyarı olduğunu anlarlar. Bu bir koruma, uyarı mesajıdır. Bir ricadır, dikkat et, tehlikeli bir alandasın demektir. Denizde hoşça vakit geçirip yüzerken plajı dolaşan kişileri görmüşsünüzdür. Ellerinde dedektörler vardır, plajda tarama yaparlar. Birden durup kumu kazmaya başlarlar ve bir şişe kapağıyla karşılaşırlar. Bazen de bir para, değerli bir maden bulurlar. Sizin ve benim kaybettiğimiz her şeyi ararlar. Sevgili dostum, Tanrı bizim öyle hassas olmamızı istiyor ki, kutsal ruh dikkat sirenlerini çaldığında bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu bilebilelim. Belki ufukta görünen bir şey değil, şu an bulunduğumuz yerde olabilir. Onu görmezden gelmeyin, hassas olun. Tanrı bize uyarılar gönderir. Pavlus'un 1. Timoteus 6:9-11'de söylediklerine kulak verin. Burada bizi başka bir konuda uyarıyor. Zengin olmak isteyenlerle ilgili olarak uyarıyor. Zengin olmayla ilgili bir sorun olduğunu söylemiyor ama şöyle diyor. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Ayetler böyle söylüyor. Bazen zengin olma hevesiyle yola çıkanların ayartıya kapılacağını, insanı yıkıma ve mahva götüren büyük batağa pek çok akılsızca ve zararlı arzulara kapılacağını söyler ve şöyle devam eder. Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Evet, Paulus, denendiğinizde bu şeylerden kaçın, tam ters istikamete kaçın der. Şimdi 2. Timoteus 2.22'ye dönelim. Burada fark etmenizi arzuladığım çok önemli bir nokta var. Bir şeyden kaçmak kendi başına yeterli değildir. Oradan bir şeye doğru kaçmalıyız. Bakın 22. ayette ne yazılı? Gençlik arzularından kaç, temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Yani yapmamız gereken şudur. Denenmenin peşi sıra değil, doğruluğun, doğruyu yapmanın ve doğru tutumun peşinden gidin. Hemen sonraki sözlere dikkat edin. Rabbi temiz bir yürekle çağıranlarla birlikte. Evet, böyle söylüyor. Kısacası güçlü denenmeden, yani sizi itip çeken, mıknatıs gibi kendine çeken denenmeden kaçmalısınız. Ayartıya karşı savunmamızı kimse inşa edemez sevgili dostlar. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Şunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şeytan hepimize aynı şekilde vurmayacaktır. Biz de denenmeye aynı benzer şekillerde karşılık vermeyeceğiz. Amacım savunmamızı inşa etmenin yollarını göstermek ve bundan sonra şeytanın size ne şekilde ve neyle saldırdığına bağlı olarak bunu aklınızda tutarak saldırıya karşılık vermektir. Tanrı sözünden kısa bir ayetle yanıt vermek Tanrı karşısında alçak gönüllülük ruhunu harekete geçirir. İçimizde yaşayan kutsal ruhun gücüyle denenmeye direnmemizi sağlar ve çoğunlukla o ortamdan kaçmamız için bizi uyarır. Çok zayıf bir anınızda şeytan gelip şöyle fısıldayacaktır. Vaizin söylediği her şey doğru ama sen bunlardan muafsın. Dostlar, cehennemden çıkan en büyük yalan budur. Hiçbirimiz, evet hiçbirimiz kutsal kitabın ilkelerinden muaf tutulamayız. Sevgili kardeşim, işlemek üzere olduğun eylemin sonuçlarını iyi tart. Aklında çınlayan uyarı çanlarının kutsal ruhun sesi olduğunu unutma. Kalk, ayrıl oradan, hemen çık, kaç, arkana bakmadan koş, hala vaktin varken yap. Genç bayan, siz hala temizken, beyefendi, hala saygınlığınız varken, dürüstlüğünüz ve saygınlığınız varken kaçın. Tanrı nihai kararı bize bırakıyor. Ayartıya boyun mu eğeceğim, yoksa Mesih İsa'yı hayatımın sonsuz Rabbi olarak mı ilan edeceğim? Seçim bize kalmış.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: of the gospel.
1: Yeah.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis Dey, Çay Saati programımız başlıyor. Hazırsanız programımız devam edecek ama ilk önce iletişim bilgilerimizi hemen size hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, hemen güzel bir müzikle devam edelim. Ardından da bir hikayeyle kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz.

0: Radio Light.
1: 103.6 FM.
2: Evet, bir hikayeyle devam edeceğimi söylemiştim sevgili dinleyenler. Şimdi bugünkü hikayemizin konu başlığı limon isteği. Vaktiyle hamile bir kadın komşusuna misafir olur. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon ağacı görür. Canı limon ister ama bir türlü komşusuna söyleyemez, utanır. Bir ara komşusu mutfağa gidince o yakasından çıkardığı bir dikiş iğnesini limona batırır ve deldiği yerden limon suyunu emmek suretiyle bu arzusunu tatmin eder. Nihayet bir erkek evladı dünyaya gelir. Dışarıda dolaşma, oynama, daha doğrusu yaramazlık yapma çağına gelince dışarı çıkar. O zaman bazı insanlar tulumla su taşırlar. Bu çocuk eline bir çivi alır ve su taşıyan adamların arkalarına takılır. Tulumları deler ve akan sudan içmeye başlar. Bu durum birkaç gün böyle devam edince hemen çocuğun babasına durumu anlatır. Bu yaramazlığından dolayı oğlunu şikayet ederler. Adam düşünüp taşınır. Çocuğunun niçin böyle yaptığını bir türlü akıl erdiremez. Durumu hanımına anlatır. Çocuğun niçin böyle yaptığını sorar. O da başından geçen hadiseyi olduğu gibi anlatır. Bu işin nereden kaynaklandığını anlayan aile reisi karısına, "Hemen komşuya git ve hareketini anlat. Sonra da helallik dile. Şayet böyle yaparsan öyle zannediyorum ki oğlumuz da bu garip hareketlerden vazgeçer," der. Kadıncağız komşusuna gidip vaktiyle başından geçen hadiseyi anlatır. Kendisinden özür diler. Hakkını helal etmesini ister. Komşu hanımı da bu duruma çok üzülür. Neden o zaman limon istemediğini, değil bir limonun ağaçta bulunan bütün limonların feda olmasını belirten komşu hakkını helal eder. O zaman çocukları da bu garip hareketlerinden vazgeçer. Bu da değişik bir yaklaşım hikayede tabii ki. Hemen diğer bir hikayeye geçelim. Bahçedeki hazine. Bir zamanlar karlarla kaplı bir dağın tepesinde mavi boyalı bir evde yaşayan ve geçimini çobanlıkla sağlayan bir genç vardı. Her geçen gün birbirine benzer sayılırdı onun için. Ailesiyle huzurlu bir hayat sürer, hayvanları vadilerde otlatır ve akşam olunca eve dönerdi. Bu sıradan gibi görünen hayatın derinine inmeye de çalışırdı çoban. Koyunlarını otlatmaya gittiğinde geceleri gökyüzüne uzun uzun bakar, yıldızları düşünür, yaratıcının haşmetine hayret ederdi. Bahar mevsiminde tepeleri kaplayan rengarenk çiçeklerin sergilendiği güzellikleri seyreder, yaratıcısının sanatının güzelliğine hayran kalırdı. Genç çoban bir gece bir rüya gördü ve hayatı değişti. Rüyasında şehre gidiyor, şehri ikiye bölen nehrin üzerindeki köprünün ayaklarına iniyor ve orada gömülü bir hazine buluyor. Önceleri üzerinde durmadığı bu rüyayı defalarca görür ve karar verir. Şehre gidecek, köprünün altında gerçekten bir hazine olup olmadığını anlayacaktı. Uzun süren bir yolculuktan sonra şehre ulaştı ve doğruca köprüye gitti. Köprünün çok sıkı bir koruma altında olduğunu görünce biraz ümidi kırıldı. Şehrin bu kısmı silahlı askerlerle kaynıyordu. Çünkü köprü kralın sarayına giden yolu taşıyordu üzerinde. Genç günlerce köprünün civarında dolaştı durdu. Üstündeki yoldan geldi geçti ama bir türlü ayakların olduğu kısma inemedi. Aradan 2 hafta geçti. Bir gün muhafızlardan birisi onu yakaladı ve sorguya çekmeye başladı. "Seni her gün bu köprünün etrafında görüyorum. Maksadın nedir ey köylü? Yoksa kralımıza suikast mı yapmak istiyorsun?" diye soran muhafıza, zaten hayal kırıklığına uğramış olan genç rüyasını olduğu gibi anlattı. O hikayesini bitirdiğinde muhafız müthiş bir kahkaha patlattı. Öyle kendinden geçercesine gülüyordu ki genç neye uğradığını şaşırmıştı. Askerin bu davranışına bir anlam veremiyordu. Sonunda muhafız kahkahalarına hakim olup doğru dürüst nefes alabilmeyi başardı ve gülme hıçkırıklarının arasında şunları söyleyiverdi. "Siz köylüler ne kadar safsınız ki gördüğünüz rüyalara inanıyorsunuz. Ben de senin gibi rüyalarıma aldırış edecek olsaydım, şimdi tozlu topraklı yollarda tepesi karla kaplı dağın üstündeki mavi boyalı bir eve gidiyor olurdum. Günlerdir gördüğüm rüyaya bakılırsa o evin bahçesindeki ağacın altında bir hazine gizliymiş." Köylü askerin bahsettiği evin bahçenin kendisininki olduğunu anlamıştı. Evine döndü, ağacın altını kazdığında o hazineyi buldu. Hazine hep kendi bahçesindeydi. Ama onu önce uzaklarda araması gerekmişti. Evet, bu da ilginç bir hikaye sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Ardından sağlık bilgisiyle devam edeceğiz. Bugünkü sağlık bilgimizin konusu ise idrar yolu enfeksiyonu nedir ve tedavileri nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Ama önce bir müzik arası.

Evet, az önce de dediğim gibi idrar yolu enfeksiyonundan bahsedeceğimi söylemiştim. Sağlık bilgisindeyiz şimdi sıra. Hemen bakalım idrar yolu enfeksiyonu neden oluşur ve tedavileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonunun en çok görülen belirtisi idrar sırasında ve sonrasında ortaya çıkan yanma hissidir. Yanma hissi hafif olabilir ya da ağrıyla birlikte görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun diğer belirtileri sık idrara çıkma, karnın alt kısmında rahatsızlık ve şişlik hissidir. Bulanık ve ağır kokulu idrarda olabilir. Bunlara ek olarak kadınlarda pelvik bölgede, erkeklerde ise rektum bölgesinde ağrılar görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun sadece mesanede görülmesine sistit adı verilir. Ancak idrar yolu enfeksiyonu bazen üriner sisteme bağlı böbrekleri ve üst idrar kanalını etkileyebilir. Eğer enfeksiyon böbreklere ve üst idrar kanalına yayılırsa bu duruma pielonefrit denilir. Alt idrar yolu enfeksiyonu yolu olan sistit, üst idrar yolu enfeksiyonu olan pielonefrite göre daha az risk taşır. İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık görülen ve tekrar eden bir sağlık sorunudur. Bunun nedeni kadınlarda idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olmasıdır. Ayrıca menopozla birlikte düşen östrojen seviyesi idrar yolunun asranını inceltir ve bölge bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassaslaşır. Hamilelik idrar yolu enfeksiyonu riskini arttıran bir durum değildir ancak bu dönemde yaşanan enfeksiyonlar daha kolay yayılabilir ve anneye dolayısıyla fetüse zarar verebilir. Bu nedenle hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İdrar yolu enfeksiyon belirtileri ise şöyle sıralanabilir. Sık sık idrara çıkma, idrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteği, idrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi, karın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi, pelvik bölgede ya da bel bölgesinde ağrılar, bulanık idrar veya ağır kokulu idrarlar. Uzmanlar bazı belirtileri alarm veren belirtiler olarak kabul etmektedir. Bu belirtileri de şöyle sıralayabiliriz. Ateşiniz varsa, mide bulantısı ve kusma görülüyorsa, sırtın tek tarafında kaburgaların alt bölgesinde ağrı varsa, diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi zayıflığı varsa, 65 yaşın üzerindeyseniz ve hamileyseniz bu tür ağrıların ve yanmaların riski daha yüksektir. Doktorunuz idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığınızı anlamak için bazı testler isteyebilir. Bu testlerin başında idrar testi gelmektedir. Alınan idrar örneği laboratuvarda incelenerek beyaz kan hücrelerine, kırmızı kan hücrelerine ve bakterilere bakılır. İdrar örneğinin kirlenmesi için örnek verilmeden önce genital bölgenin antiseptik bir bezle silinmesi ve idrar örneğinin idrarın hemen başında değil ortalarında alınması istenir. Laboratuvarda yapılan incelemeden sonra idrar örneği ile idrar kültürü yapılarak bakterinin türü belirlenir. Enfeksiyona neden olan bakterinin ve bu bakteri için hangi ilacın kullanılması gerektiğinin belirlenebilmesi için idrar kültürü yapılması önemlidir. Doktorunuz sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının idrar yolundaki anormalliklere bağlı olup olmadığını tespit edebilmek için bu bölgenin filmini isteyebilir. Film için ultrason veya tomografi yöntemlerinden biri kullanılabilir. Yine sık görülen enfeksiyonlar için mesanenin incelenmesini sağlayan sistoskopi yöntemi kullanılabilir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotiklerle yapılmaktadır. Fakat her antibiyotik her bakteri türü için etkili olmadığından size uygun antibiyotik ancak laboratuvar testleri sonucunda bakterinin tespit edilmesiyle belirlenir. Antibiyotik tedavisi başladıktan birkaç gün sonra belirtiler ortadan kalkar. Fakat doktorunuz enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için ilacı bir haftada kullanmanızı isteyebilir. Enfeksiyonun neden olduğu yanma ve ağrılar çok şiddetliyse mesaneyi ve idrar yolunu uyuşturan ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Evet, ağrılarınız ve şikayetleriniz bu yönde ise ben bol bol su içmenizi de tavsiye ederim. Çünkü su aracılığıyla birçok mikrobu da bu şekilde atlatmış olursunuz. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Daha sonra da ilginç bilgilerle karşınızda olacağız.

Evet, ilginç bilgilerle karşınızdayız. Şimdi de sevgili dinleyenler, 103.6 Radyo Light'ta programımız devam ediyor. Yani Nergis'le Çay Saati programımız devam ediyor. Evet, bugün sizlere ilginç bilgilerde neden kanımız pıhtılaşır hiç merak ettiniz mi? Hemen açıklamasını yapalım. Bir yerinizi yaraladığınızda yaralanan yeri temizledikten sonra kanın durduğu ve kısa sürede kabuk bağlayarak yara iyice kapandıktan sonra bu kabuğun kuruyup kendiliğinden düştüğü dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni kanın pıhtılaşmasıdır. Kan, al yuvar, ak yuvar ve trombositlere çeşitli kimyasal maddelerin bir arada bulunduğu sıvı bir dokudur. 3 tip kan hücresi vardır. Al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler. Al yuvarlar sayı olarak daha fazladır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlarlar. Ak yuvarlar insanın organizmasını dış etkilere karşı savunurlar. Trombositler pıhtılaşmayı sağlarlar. Kanın birçok görevi vardır. Bu görevleri iki genel başlık altında toplayabiliriz. Bunlar organizmanın korunması. Organizmanın korunmasıyla bir organda diğer organa madde ve sıvı taşınmasıdır. Herhangi bir nedenle yaralanmak, çizik, kesilme gibi başlayan bir kanamada kan damarlarından kanın akmasını önlemek amacıyla meydana gelen süreçlerin tümüne pıhtılaşma denir. Kanın bu özelliği olmasaydı en ufak bir kanama bile durdurulamazdı. Vücudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğunda kanamayı önlemek için ilk olarak hasarlı damar serotonin salgılayarak üzülür. Böylece kanın akması azalır. Daha sonra kanın içinde dağınık şekilde dolaşan trombositler devreye girer. Trombositler özel bir madde salgılayarak diğer enzimlerin bir yerde toplanmasını sağlar. Bu olayı karıncaların bir yerde yem bulduklarında diğer karıncaların da orada toplanmasına benzetebiliriz. Trombin kanı pıhtılaştıran bir proteindir. Trombine ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretilir. Trombin, kanı plazmada bulunan ve suda erime özelliği olan fibrinojeni fibrine yani suda erimeyen haline dönüştürür. Bu da pıhtılaşma olayının esas işlemidir. Fibrinojen protein kanın pıhtılaşmasını sağlayan temel maddelerdir ve vücutta erimiş halde bulunur. Pıhtı işleminin durağan halidir. Fibrinin dış yüzeyinde yapışkan parçalar bulunur. Yaranın olduğu bölgede bu molekül yapışkan özelliğinden dolayı diğer fibrin moleküllere yapışır ve uzun bir zincir meydana gelir. Oluşan bu zincirler birbirlerinin üstünden geçerek balık ağına benzeyen bir pıhtı ağı oluştururlar. Bu olayı da örümceklerin ağ örmesine benzetebiliriz. Oluşan bu pıhtı ağı kan hücrelerinin vücuttan dışarı çıkmasını engeller. Görüldüğü gibi vücudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğunda vücut hemen sistemli bir şekilde harekete geçerek açılan yarayı bir an önce onarmaya çalışır. Aynı sistem kolumuzu veya bacağımızı bir sehpaya veya ağır bir eşyaya çarptığımız zaman da devreye girer. Çarpmanın etkisiyle çarptığımız bölge hemen morarır. Çünkü kılcal damarlar parçalanır ve iç kanama meydana gelir. Burada hemen kanın pıhtılaşma özelliği devreye girer ve tedavi başlar. Ameliyatlardan önce doktorlar hastanın kanını aldırarak hastanın kanının ne kadar zamanda donacağını tespit ettirir. Çünkü bazı insanların kanı çabuk pıhtılaşmaz ve kanama hemen durmaz. Dolayısıyla bu durum ameliyat ve ameliyat sonrasında bazı zorluklara yol açabilir. Neden kanımızın pıhtılaştığını ilginç bilgilerde görmüş olduk sevgili dinleyenler. Yine tekrar kısa bir ara vereceğiz. Sonra ben burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıra geldi ilginç bilgimize. Bugün size paylaşmak istediğim konu Sahra Çölü'ne kar yağdığıyla ilgili. Sahra Çölü'ne kar yağdığını biliyor muydunuz? Biraz Sahra Çölü'nden bahsetmek istiyorum. Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü dünyanın en büyük sıcak çölü olup Afrika'nın kuzeyinde kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9 milyon kilometre büyüklüğünde dev bir çöldür. En büyük soğuk çöl ise Antarktika'dır. Sahra sözcüğü Arapçadaki sahra sözcüğünden gelme olup çöl anlamındadır. 2,5 milyon yıl yaşındadır. Yüz ölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır. Erk adı verilen kum çölü genel kanın tersine bütün çölün yalnızca 5'te 1'ini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahra'da Tibetsi ve Ahaggar gibi yükseklikleri 3265 metreyi bulan dağlarda vardır. Buraları görece daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir. Buna karşılık Sahra'nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşmediği olur. Yağışlar mineralleri yıkayıp götürmediği ve bitkileri onları tüketmemiş olduğu için çölün zemini mineral besinler açısından çok zengindir. Bunun için uzun süreli kuraklığı atlatmayı beceren tohum taneleri kısa ve güçlü sağanaklar biçiminde yağan ilk yağmurlarda hemen kök salıp çiçek açar ve birkaç gün içinde olgunlaşır. Mineral bakımdan zengin bu tabaka rüzgarlarla dünyanın dört bir yanına dağılarak buradaki toprakları da zenginleştirir. Örneğin aslında toprağın mineral bakımından çok fakir olan Amazon bölgesi bu mineral takviyesi ile bitkiler için gerekli besini sağlar. Sahra Çölü'nün batı kıyılarının iklimi iç kesimlerinden farklıdır. Bu sahalar nemli tropikal hava kütlesinin etkisi altındadır. Sahra Çölü'nün batı kıyısının yıllık sıcaklık ortalaması 18 derece olup iç kesimlerden 5 derece daha düşüktür. Yine bu sahalarda karlardan denize doğru esen rüzgarlar ile su kütlesi akıntılarla uzaklaşır ve altta bulunan soğuk su yüzeye çıkar. Ekvatora doğru yönelen bu soğuk su akımına Humboldt ve Benguela soğuk su akıntısı denir. İşte bu soğuk su akıntısı bir taraftan söz konusu bölgelerde sislerin oluşumunu sağlarken diğer taraftan havanın serinlemesine yardımcı olur ve Sahra Çölü'nde ilk kez 18 Şubat 1979 tarihinde kar yağmıştır. Evet, ilginç bir şey. Sahra Çölü'ne kar yağmış olması gerçekten şaşılası bir durum. Evet, bir müzik arası sonra devam edeceğiz.

Evet, püf noktalara devam edersek sizlere birkaç tane püf noktası önermek istiyorum. Sevgili bayanlar, özellikle sizler için bu püf noktaları gerçekten hayatımızda, günlük hayatımızda çok lazım oluyor. O yüzden dikkatle dinlerseniz ve bu püf noktalarını kaydederseniz bir yere sizin için daha iyi olacaktır. Temizlik malzemelerini bir dolabın içinde çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak bir yere muhafaza etmelisiniz. Günlük zamanda kullandığımız eşyalarda oluşan lekeleri çıkarmak çoğu zaman zahmetlidir. Öncelikle lekenin ne lekesi olduğu belirlenmeli ve leke oluştuktan sonra en uygun yöntemle en hızlı şekilde çıkartılmalıdır. İşte bunlara birkaç örnek ve diğer eşyalarınızın temizliği için püf noktalar. Abajurdaki lekeleri nasıl çıkartabiliriz? Özel kağıtlardan yapılan masa lambaları ve abajurlar üzerinde oluşan lekeleri çıkartmak için önce yumuşak bir silgi ile silin, daha sonra pamuğu alkalinli bir solüsyona batırıp iyice üstünden geçin. Son olarak sade suyla silip kuru bir bezle kurulayın. Açık renk ayakkabılarınızın temizlenmesine gelirsek, çok çabuk kirlenen açık renkli ayakkabılarınızı temizlemek için lekeleri önce bir silgi ile iyice silin ve sonra şeffaf ayakkabı cilası sürdükten sonra yumuşak bir bezle parlatın. Alçı lekesini çıkarmak içinse ılık sirkeye batırılmış bir bezle temizlemeniz yeterli olacaktır. Alkol lekesini çıkarmak için de leke cilalı ahşap üzerinde ise bir mantar tıpası ile lekeyi silin ya da terabatinle ıslatın. Masif ahşap üzerinde oluşan lekeleri eter veya benzinle temizleyebilirsiniz. Kararan ve kirlenen alüminyum kaplarınızın içine su doldurun ve biraz sirke ilave ederek kaynatın. Daha sonra yünlü bir kumaşla silerek kaplarınızı parlatın. Ampuller en iyi alkolle temizlenir. Fakat ampulün yüzeyi pütürlü ise kesilmiş bir soğan parçasıyla silin ve sonra nemli bir bezle temizleyin. Ampulü temizledikten sonra ışığı yakmadan üzerine 1-2 damla parfüm sıkarsanız eviniz mis gibi kokacaktır. Siyah ya da koyu renkli boya lekelerini saf alkol ile temizleyebilirsiniz. Açık renk boya lekeleri için eter kullanmanız yeterli olacaktır. Su lekesini gidermek için boyamadan önce vazelin sürün. Bir beze gliserin dökerek sileceğiniz ayakkabınızda küf lekeleri ortadan kalkacaktır. Spor ayakkabıları benzine batırılmış eski diş fırçasıyla temizleyin. Açık renkteki ayakkabılar benzine batırılmış bir bezle silinirse üzerindeki lekeler kaybolur. Koyu renkli ayakkabılarınızı ise üzerine alkol dökülmüş bir bezle temizlerseniz pırıl pırıl olacaklardır. Süt ve limon suyu vernikli ayakkabıları en iyi temizleme yöntemidir. Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için su buharına tutun. Kesinlikle ıslakken fırçalamayın. Tamamen kuruduktan sonra tel fırçayla fırçalayın. Hurgan ayakkabıların çatlamalarını önlemek için zeytinyağı ya da vazelin sürün. Sıcak çatlamalara yol açacağından serin bir yerde muhafaza edin. Kahverengi ayakkabınızın rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın, sonra siyah boyayı sürün. Püf noktalara devam edersek aynaların temizliğinden de bahsedebiliriz. 2 ölçü su ve 1,5 ölçü sirke karışımına top haline getirdiğiniz gazete parçasını batırarak aynanızı sildikten sonra kuru bir bezle kurulayın. Ayrıca ikiye bölünmüş bir çiğ patatesle aynanızı ovduktan sonra içine az miktarda alkol katılmış su ile durulayarak da aynanızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Yeni boya yapılan bir evde camlar ve fayanslarda genellikle boya lekeleri kalır. Bunları çıkartmak ve lekeli yerleri parlatmak için terabentin kullanabilirsiniz. Terabentin şişesini sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirerek biraz ısıtın. Bunun lekeli yerleri sildikten sonra içine sirke katılmış suyla tekrar üzerinden geçin. Buzlu camın temizliği. Sıcak suya biraz sirke katarak camları silin ve sonra kuru, yumuşak bir bezle üzerinden geçin. Kırılan cam veya porselen eşyalarınızın büyük parçalarını süpürgeyle temizledikten sonra küçük parçaları yerde gezdireceğiniz büyük bir sabun kalıbı ile yapabilirsiniz. Gliserine batırılmış bir bezle camlarınızı silerek buğulanmamasını sağlayabilirsiniz. Camlarda oluşan bazı lekeleri çıkartmak için su ve deterjan yetersiz kalabilir. Bu gibi zor lekeleri çıkartmak için bir patatesi ortadan kesin ve patatesin iç kısmıyla lekeyi iyice ovalayın. Sonra kuru bir bezle
patates lekesini temizlediğinizde eski lekeden eser kalmadığını göreceksiniz. Evet, kısa kısa güzel püf noktaları da sizlere bildirmiş olduk sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenlerim, maalesef ki bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar sizlerle oluncaya dek, görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: 103.6 FM.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Proverbs chapter 3 verses 24 through 26.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanı.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Sing so give us clean hands.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6. Radio Light.
1: Runs with love for me.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Oh, you are the living God. And we exalt you, Lord Jesus, in your risen glory.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.